0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci the Prada.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Safari. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

0: Pivezo.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: 19 Temmuz 2026'da ilk kez Türkiye'de. Lifepark konserinin biletleri online satış platformlarında. Grubun 50 yıllık kariyerinde yaşanacak ilkleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın. Limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world with Arkın. Let's go, go, go, go, go. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Around the world.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Non-stop Metro. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma başlıyoruz. Ben Cengiz, hepinize merhaba. 40 şarkının geri sayımında yine birbirinden güzel, çok sevdiğiniz şarkılar önümüzdeki dakikalar boyunca radyonuzda duyacaksınız. Bu hafta yepyeni bir şarkımız var. Bir şarkı listeyi 40 numaradan terk etti. 16. haftasında Samsara Meta Boy Tiki Taka'ya hoşça kal dedik. Ve zirveye yolculuğumuza 40 numaradan başlıyoruz. 18. haftasını tamamlayan Echo Vibe geliyor radyonuza. Real Love.
4: 40

Listesinde zirve yolculuğumuzda 40 numaradan Real Love'la başladık. 39 numarada 27. haftasını tamamlayan ve geçtiğimiz aylardan 1 numara olmuş Chill 77 şarkısı geliyor. Papa Ute bu hafta 39 numara.

Metro FM Top 40 listesinde 38 numaraya geldik. 13 hafta kalabildi listede. Geçti misafiren bu haftaya bir basamak daha geriledi. David Guetta, Prayer bu hafta 38 numara. 38.

Metro FM Top 40 listesinde zirveye yolculuk yapıyoruz. En çok sevdiğiniz şarkılar burada. 37 numarada 25. haftasını tamamlayan Dave & Tams var. Neredeyse yılın yarısını bu güzel şarkıyla geçirdik. Rain Dance bu hafta 37 numara. 37 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 34 numaraya geldik. Uzunca bir süredir bizimle, tam 26 haftadır listemizde bu şarkı. Keyifli dinlemeye devam ediyoruz ama bu hafta iki basamak geriledi. Tayla Chanel listenin bu hafta 34 numarasında. 34 numara.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: TL ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu, Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda. Geldik 32 numaraya, haftanın tek ve yepyeni girişiyle Loose Cat'ı geliyor radyonuza. Tivedo
5: 32 numara.

38 numara David Guetta, Prayer. 37 numara Damon.

Metro FM Top 40 listesinde 30 numarada Let Drop'u geride bıraktık. Bir basamak yükseldik. 29 numarada bir ikili Lady Gaga ve Doechii geliyor. Hip Hop dünyasının yıldızlarından biri Doechii ve pop müzik dünyasının yıllardır en çok takip edilen isimlerinden biri Lady Gaga Runway ile 29 numaradalar.

En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayımda Cengiz radyonuzda. Geldik 28 numaraya. 10. haftasında Sicko Toy ve Minelli bir kez daha burada. Yesterday ile 28 numarada bu hafta şarkı. 28 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde zirveye adım adım ilerliyoruz. 25 numaradayız. Ujel 24 numaradan bir basamak geriledi ama kolay kolay listeden çıkacak gibi görünmüyor. 30 haftadır bizimle.

Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40'ta geri sayımda Cengiz Radyonuz'da 23 numarada. 28 haftadır bizde dinlediğiniz ve Metro FM'le keşfettiğiniz Byron Maskell şarkısı var. Fire in the Sand. 23

şimdi buraya kimlerle geldik 30 numaradan bir bakalım mı? 30 numara Matthew Beat Punk, Let It Drop. 29 numara Lady

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve 20 numarada bu hafta, geçtiğimiz haftanın 22 numarası var. Henüz daha ikinci haftasında Love Exist'i sevmeye başladınız bile. Don't Tell Your Dream bu hafta 20 numarada. 20.

0: Ne 20 numarada Don't Tell Your Dream'le Lauix'i geride bıraktık. Geldik 19 numaraya. Melizos geliyor eğlenceli şarkı 8. haftasını tamamladı. My Life Is a Disco.
1: 19 numara.
2: Everything is going my way.

0: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz. Metro Music.

0: değil.
1: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Metro FM Top 40 listesinde 18 numaradayız. Metro FM'le keşfettiğiniz bir başka güzel şarkı 6. haftasında 20 numaradan 18'e 2 basamak yükseldi. Ben Hims ve Merve Ekici vokalde.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 14 numaradayız. 12. haftasını tamamladı. Anima Lisa vokalde Bad Angel.
0: 14 numara.

Dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda. Geri sayıma devam ediyoruz. 11 numarada geçtiğimiz haftanın 18 numarası var. 7 basamak birden yükseldi. 4. haftasında Another Talk To You bu hafta 11 numara. 11 numara.

19 numara Melly Zones, My Life Is A Disco. 18 numara Ben Hims, I Can

0: 15 numara Shakira featuring Burna Boy, Die Die. On 14 numara Anima featuring Lisa, Bad Angel. Yeah, an 13 numara Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. 12 numara Anthony Toronto, Caravan.
1: Маски, балаклавы, но не карнавал. Раньше остальных увидал финал.
0: 11 номера, another talk to you.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve listemizde 10 numarada en çılgın şarkılardan biri var. Bir basamak geriledi 9. haftasında ama hala ilk 10'da Dope Boy geliyor. Hans Kazan.
2: 10 numara. Frankie Biz.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40'ta Cengiz radyonuzda geri sayım devam ediyor. 7 numarada Kid Charing 14 numaradan 7 basamak birden yükseldi. Hem de ikinci haftasında. Good Genok bu hafta 7 numara. 7 numara.

0: Metro FM Top 40 listesinde Good Can A Go 7 numarada geride bıraktık. Bir basamak yükseldik. 6 numarada Macchiano var. Gucci.
1: 6 numara. Prada, Gucci, La Prada, La Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada,

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 5 numaraya geldik. 16 haftaları bizimle. Artık herkes bu şarkıyı ezbere biliyor. The Second Voice, Let Me Be, bu hafta 5 numara.
0: 5 numara.

listesinde zirve görmüş şarkılardan biriydi Let Me Be. 5 numarada bir basamak yükseldik bir başka zirve görmüş isim. 4 numarada 15. haftasını tamamlayan Drake Kula var. Tame Impala ve Genie Radyonuz'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'da ilk iki adım attık. 3 numarada 6. haftasında DJ Goja radyonuzda Michiko'yla.
1: 3 numara.

Este Moving to the Sun. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Metro FM Top 40 listesinde 2026 yılının 30. haftasında bir numarada Skater geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Dance.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Tam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz müzik. Metro FM.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Sabahlar.
1: TSM Love Summer'da punk tarihinin en etkili gruplarından Sex Pistols, Frank Carter ile sahnede. ...25 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde gerçekleşecek bu özel gecede... ...asi ruh ve yüksek enerji yeniden hayat buluyor. Bu özel gece kaçmaz. Made sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: this goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: Reklamlar.
1: Around the world with Arkın.
2: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda.
3: Akşamı birlikte karşılıyoruz.
4: Around the world.
3: Karnaval FM dijital ses kalitesiyle
2: dünyanın her yerinde.
4: Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
2: Metro FM hesabınız.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Prada, Gucci, da Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, da Prada.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı bu hafta sosyal medya akışlarında adeta ele geçiren dijital dünyanın en taze ve viral şarkısıyla başlıyoruz. Doğu esintilerinin modern hip-hop ve trap ritimleriyle kusursuz bir şekilde harmanlayan prodüktör, Prod Şuşu ve kendisine has vokalleriyle son dönemde en dikkat çeken isim Fat Papi ve şarkıları Freak Out. Müzik eleştirmenleri prodüktörün o tıkır tıkır işleyen hitat tasarımları ve oryantal melodi döngüleriyle Fat Papi'nin kendisinden emin talk flowlarıyla birleşen şarkı 2026'nın en yenilikçi ve sınırları aşan Melez Hip Hop projesinden biri olarak değerlendiriliyor. Vakit kaybetmiyoruz. Program.

Kazamsız devam ediyor. Şimdi sırada o yüksek enerjiyi alıyor. Devasa fütüristik kulüp pistinin tam merkezine geçiyoruz. Şarkımız My Love Is A Disco. Şarkı kısa sürede Shazam listesine girmeye başardı ve uzun sürede kalmaya niyetli gibi gözüküyor. Apple Müzik Shazam listesinde ve Dance XLash gibi küresel elektronik müzik listelerinde de yerini almış durumda. Şimdi şarkıya geçiyoruz. Melizos My Love Is A Disco şarkısıyla Metro FM'de.

ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Şimdi sırada bir ortak çalışma var. Geçtiğimiz aylarda listeye girmişti. Hala kalmaya devam ediyorlar. Kim bunlar? Samsara ve Metaboy. Şarkıları ise Tiki Taka. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğim gibi şarkının önemli ritim hareketlerini bir futbol takımının antrenmanlarından esinlendiklerini söylemişlerdi. Şarkı 2026'da en çok Shazam'lanan şarkı arasına girmeye devam ediyor. Samsara ve Metaboy

0: Shazam Stars. Shazam Stars.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
3: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Dun dun.

Şazam Saz devam edildi. Şimdi sırada modanın ve fütüristik pop sahnesinin en asi ve en cesur isimlerinden birine geçiyoruz. Pop müziğin sınırlarını yeniden çizen internet çağının en cool ikonlarından biri var. Karşımızda Slater ve şarkısı Dance. Şarkı yakaladığı bu yüksek turne ve sosyal medya rüzgarıyla birlikte Türkiye, Amerika ve Birleşik Krallık Shazam listelerinde en çok şazamlanan şarkılar arasında kalmaya devam ediyor. Ve bu şarkı en çok şazamlanan şarkılar arasında ilk 15'te. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya geçiyoruz. Slater, Dance şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Şazam Saz devam ediyor. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkıları birlikte keşfediyoruz. Şimdi bir ortak şarkı daha var. Kim onlar? Tame Impala ve Jenny. Şarkıları ise Dracula. Parça yakaladı bu devasa canlı performans dalgası ile birlikte özellikle Türkiye, İspanya, Fransa ve Güney Kore'de Shazam genel listelerinde birinci sıraya almış durumda. Ve bu önemli çıkışta şarkı Shazam listelerinde kalmaya da devam ediyor. Tame Impala ve Jenny Dracula şarkısıyla Metro FM'de.

0: Shazam Stars. Shazam Stars.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: sizinle. Metro Weekenders. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Saz devam edildi. Şimdi sırada Almanya'nın en büyük urban kahramanlarından biri var. Kim bu? Bausa. Ve radyoların adeta bir çekim alanına çeviren o hipnotik iti ise Magnetic. Şarkı aldığı bu yüksek etkileşim sayesinde Apple Müzik'te elektronik pop ve Shazam listelerinde en çok şazamlanan şarkı arasında kalmaya devam ediyor. Bausa, Magnetic şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Benim İrhan, bir saat boyunca haftanın en çok Shazam'lanan şarkılarını geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi yine keşfettik. Sizlere Dominic Fike'ın Baby Doll şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: left, right, left, right, go.
1: Bankası.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Open up your eyes.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: saattir Metro FM'desin. Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.